Ebetelezi kakutari bana kore na kiavutoko. Isa kora kono lumela kuzwa bleni program ezi biso ne ilpinam. Fakola fauta velu emezim. Ebetelezi sekuta vikwa telezi program. Ya ola ya schavam.